mana dikle bandane dünya avur ho tin azmana nazaniya babe nazane mro nazana dalan hishar kiniya zam